ceza taşınmaz ki. Ellerim neden böyle buz keser anla, suçlama

ceza taşınmaz ki. Ellerin neden böyle buz keser anla, suçlama